Dadır gırda, adet ite gene, dadır gırda, adet ite gene, dadır gırda, adet ite gene, dadır gırda,